sen rüyanısına vermeydinin patu homa minu miru. Ni wona mayen su se ama frafwa ti se ye yen su se ya se di dia. Adiye ne si mkwan se yen tubari mayen hunyom. Ya betu ni hunyom ni akane ni onyama chere se oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.